0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Bir, iki, üç, unye, bir, iki, üç, çepke.
4: Ha, azadır gençliği mi? Demek hastanızı?
2: İyi, kurmuyoruz mu? Zinada aldıdan uyumuzga çeyin hiç kadem barligini xüsopla olma.
4: Demeklesen xüsopla, ya kereye bulsa, ana, alo, şükaptaki metre rapçı xüsoplayıqa.
2: Vay, metre ne makalaman? Şuna uzun, bana karagenim deyini ne bu adı, kuzum kurmaya kose? Şu, hiç kademden ki uyumge kirip barışım mı? Olcağım ben de.
4: Eh, Kudayım, dardını birgen işkılıp davasını yiyen birsin de.
2: Bilmedi diz mi?
4: Yok, hiç nasıl demedim. Repetisyonu kılır, devam ettirir.
2: İyi, buldu. Vostaki, kan bitti ben sınav kuramız. Siz karab durun, hop mu?
4: Hop.
2: Bir, iki, üç. Vay, vay, vay, Vostaki. Nema balo, namıca katu.
4: Katura tort, katura tort kim?
2: Yem, mana. Vay, Vostaki, bu mu yaptı ku? Nema balo, işi yukuzga koyduz mu?
4: İyi, halısın işini açmakçı mıydın?
2: Hı?
4: Haa, içkari gitar içkari.
2: Vay, Vostaki, tövbe kıldım. Odam üstünden kuluşki rası ustasızı tövbe kıldım.
4: Ya, ben kattan bile iyi. Sen işini açmakçı mıydın? Ben onu işini dastas kereyemedi bu elemendi.

0: sokinlik,
1: mahzunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz.
2: Yurtimizda kuz.
3: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Ayı, anavi kişini karan, boşta soçu yok ha? Cim, sekin, eşit, koladı. İyi, bunu hala ozu bilmeydi mi?

Sevmedin sen dili taşım, dilimge çöktü korgaşım. Kızımdan taştı kız yaşım.

0: radyosunda. İki Gorna.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorna.
3: Pöy tuğ bakalım. Asıl Zode ne bana kim oldun?
1: Ne mi oldu kim ku? Kaleye yaraşmaptım. Karagi zor turptı.
3: Vay bilesi ama uzayamçı şuna kangi yaraşıp gitkenine hamma sana korup içige uzulgu diye bolup kuluş otkendire.
1: Öşe man üstümden kulu otkenle modern çünmidi yolle boladı. Çün değil mi nazo? Agar bilseyim mangi bu fasonunu mani sevimli uke canım telle berdi.
3: Ola uzayam rossa odamdan topupsan de dizaynere ama.
1: Ne günah kıdı olsan? Sen oldun mani ukem yaratken fasonlarını korken nazo.
3: Ha ha mana. Hazırab korup durunma sana eninde.
1: Bo'pti bori, sen o'zi moda degan narsanchi umuman tushunmaysan.
3: Ha, aytgancha asl zoda, o'sha ukinchi, aniqini eshitib qoldim, sal aqldan ozibdimi, shu gap rostmi? Ha, nimaga jim bo'lib qolding? Yoki xijolat bo'lib nima desam ekan deb o'ylayapsanmi?
1: Yo'q, nimaga xijolat bo'laman? Shunchaki ukam o'zi tug'ilganda aqlsiz bo'lib tug'ilgan bo'lsa, yana qana qilib aqldan ozishi mumkin deb shuni o'ylayapman-da, nazo?
3: Nima?
0: 2 dugo

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Topelden Yergeç Kerem yok, Hasan Yoldaş yok, Sadrıdın Zövüldün yok, Muhudun Derviş yok, Zeynabdın'a gelen, Madem İcan'a gelen kudururken bende biz yaş barlardık. Uşu ustalar için de karışacak böyle. Biz uşulardan organ yapmış. Bunlar ham bizden havaslı organ iş yaptı. Bunlar da ham kimde organ iş yaptı. Bu şimdi avlatma avlat otup kedi uğradı. Muhudun ekemizi kokandık meşhur kızıkçı. Acaba bir şapırıp kısmaçası kapıradık Amerika yapıları vardı. De Çinli Parti İK'ye ipti böyle olup karan bıh bıh babık bıh bıh de, tartıyıp kediye dursa bu doktor gelip Çinli deydi o. Bilumiydi de. Doktoram kim? Ha? İş kızı babıktı bak yapsın. Nam pamberi yapsın. Değilse doktor bu babık yemez patin geldi taram. sen tuzu bu kapsan ki sen ben seni yakında bir yerden çar var ama dedim. Kursam kediye durursa hani cin ne diyermiş? Babık doktordu babladı ki ha diyermiş taram. Kare, acayip geflerdi, şaşırmazdan, kışlakça kılıp, şapırıp, çırağıyla kılıp, dana dana yetkiz verken o kadar gemisini şu geflerini eşitkendip, meze kılıp, külerdi.
1: Hangama ustaları.
2: Selamun aleyküm, bana şagirdlerimden biri. Biz gevşegen şagirdlerdi, vakti, devleti. Ustaz, şagirdlerdi, vaktiye sağ bulin, aman bulin, hem vaksıdı, Allah kullasın. Hacı bu yekene uzı kızık, uzı denem eytedirgen, suzı kızık, uzı denem, suzı denem, uynap durgen iki kuzı kızık. Dostlar, yani bir arz eğitim yaramız. Dur, otahon yutal eken. Şu attıge girip, yutal doğru sorayım ben deyip, attıgeciden gâpır mahçup olsa, yutal gâpır işge halak verdi. Oğlum, yutal doğru. Doğru mu? Neyse attıgecini uzayam yutal eken. Ota, doğru yoku yutal var deyip. O kadar ben yutal uzun dayan bari. Manga doğru bir tabletke verirse hazır Adakhan bir minutim içeri girip gitti. 5 minutten geç çıkıp bana Adakhan izofenin 150 sun verseyiz bu ne dediyse Adakhan doğru gibi değil tıkılıp kadar sen bana bir kışlağa kışına sen düşünmeyi de öyleyipsen. Doğru var bilen başarınca koyu oraya mı? Bu izofenin yutal doğru masko. Bu işte suradığın sürgü doğru. Ben yutal kusam. Yutalga sürgünün ne dahili var? Mesela dahili var. Ne var dahili var? Mesela bu doğruyu yeseniz yutalışka korkasız.
1: Hangama ustaları.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Nazar gilmez ilmi qoqasın.
1: Tinglay, qısqa satırda. Ma'noni anglay. Qısqa satırda.
2: Kaltafahm odamlar odatda aqllarga sig'magan narsalarning barchasini qoralaydilar.

0: radiosı. Radyo Merkez.
1: Sevolgi qalb bilan lol bo'lib yotdim. Meni de tunlarni o'tkazgin bedor.

0: bir er xotiniga qarab, "Ey, xotin, sandan piyoz kidi kelyaptimi?"
1: "Piyozni kidi kelyapti, ha.
0: Adasi, voy, burni ishki sezmas edi-ku, qattan bildingiz?"
2: "Bilmayman, cho'tta ko'zlarim achishyapti."

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha.

0: Podcast radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ya Atakan, tuhum iz barmıyor mu?
3: Var.
2: Nişte?
3: İki de.
2: Ben de kobrak yere gitti.
3: Siz iki tane yaptırın, yana yap gibi ama.
2: Bu bir üçünü. Hatın, ayta oda şu. Ya hatın ne gene, kampriz yaş yürüttü mü?
3: Ha?
2: İsimleri...
3: Cüzümgül.
2: Cüzümgül hala.
3: Üzümgül, üzümgül.
2: Yüzlerden nur yağladı bu kemperde.
3: Ha, hakiki ismi cismine mas. Yaşlı güde huddu üzüm deydi de doğrusu. Hazır mayız deyip hep kaldım içeri.
2: Asıran kemperde. Otakan siz bizde kuşladığına mutas şekiller.
3: Ha, sile tamayın git ama.
2: Ama siz şularda yüge taşıp geteyim ben biter vermeyeyim bunu.
3: Ha, sile tamayın git ama hazır.
2: Bana bunlar hamasını.
3: Bu sana kuşlakların adını ne deydi?
2: Kekirdek.
3: Kekirdek?
2: Hı.
3: Kengisi neçe, kengi kuşlak?
2: Kengisi öpke. Ondan keyingisi Oshqozon.
3: Ana shu Oshqozon qishlog'idan keyingi qishloqning oti nima?
2: Undan keyin qishloq yo'q. To'g'ri dalaga chiqib ketasiz.
0: Hangoma ustalari.
2: Kelinglar, ozgina muhabbat haqida ham gaplashamiz. Yigitlarning yuziga qon yugurdi. Kes. Yani o'ylamanglar muhabbat deganimga ortiq ekamiz jani. Men shu yoshga kirib o'rtoqlar, hali bitta qizni qo'lidan tutib, yaxshi qiz, kechirasiz. Men sizni sevib qoldim degan yigit emasman degan ekan g'opir g'ulom. Muhabbat yosh tanlamas deydi. Nafaqat yosh, muhabbat millatu mansabam tanlamas ekan. Muhabbat oldida shohu gado, negru nemis bir ekan. Faqat ishori har xil ekan. Yaqinda bir kitobda o'qib qoldim. Afrikani hindular yashaydigan bir qabilasida yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz bolani yuziga tupurar ekan. Qizga ma'qul kelsa qizam. Keyin borib domkon bo'g'a. Keyin domkon bo'g' bularni. Keyin dalchi tuflashib yurar ekan. Germaniyada qizga odat bor ekan. Hozirgacha saqlanar ekan bu an'ana qaysidir bir shahrida. Yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz yashaydigan uyni eshigini, ostonasini supurib ketar ekan. Qiz bundoq qarasa supurilgan. Ertasi kuni poylar ekan. Yigit ma'qul bo'lib qolsa, 3-chi kun chiqar ekan. Chiqsa chiqdi, chiqmasa yigit supurgini olar ekan-da, narigi darvozaga o'tib ketaverar ekan. Turkiyada qiziq bir odat bor ekan. Qiz bola voyaga yetsa, qiz bolaning figurasiga qarab uyni ko'rinadigan joyiga butilka qo'yib qo'yar ekan. Agar chiroyli bo'lsa, Coca-Cola, limonad, bakalashka, bonka, chelak, plak, sisternagacha qo'yar ekan.
0: Hangoma ustalari.

xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor qo'qonlik.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
3: Vay vo. Asıl Zoha. Namıcı uyuyla yoyulu bir atıp da tinçliyim mi?
2: Gapırma Nazo. Otken kune kışlağda duradiyon ama kimke gelle hatırlar bile. Çünkü bir yoldan yığıştırsam, bir yoldan uyuyla yoyup da şaşvattı.
3: Ketkez var uyuyla.
2: Şu şundan kılıp ketkez işi bilmeyen madde. Keçe bollarını soğunma değilim uyuyla keçeyle bolar dedisem. Doğru. Bollarımı rasyam soğunup gittim. Çünkü telefon kıldım. Ertek yetip gelişer deseyle boladım mı?
3: Vay. Endidim akla sana.
2: Mamma, ularni qishlog'iga borib turaman.
3: Nima? Sen qishlog'iga ketmoqchimisan? Qo'y sigirlarni oldiga.
2: Bo'tta bir yana ho'kizlar bilan turganda, o'tda poda-poda qo'y sigirlar bilan turganim yaxshiroq azob.
3: Ha,

0: от радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
0: Adviyalar kutubxonasi.
2: Tolib qanoat. Bir poy etik. Jazirama issiqlar boshlanib, meva chevalar birin ketin g'arq pishayotgan mahal, maktabimiz hovlisida katta yig'ilish bo'ldi. Yaxshi dam oling, ta'tilni maroqli o'tkazing, dedi direktorimiz. Uyga kelganimda oyimlar bog'imizdan shaftol terib chiqayotgan ekanlar. Oyi, oyijon, dedim quvonchim ichimga sig'masdan. Og'zim quloqimga yetib, qisilgan ko'zlarim bir chiziq bo'lib qoldi. Ha, bolaginam, senga nima bo'ldi? Ta'tilga, deya oldim zo'rg'a. Chunki quvonch bilan kulgi bir kelib tilimni aylantirmay qo'ygan edi. Oyimlar yelkamga qoqib qo'ydilar.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: В столице 3 часа.
2: Markaz radiosi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.